Gazete haberin pratiği patpici irplangın mazad. Dar efitori tutsat, gana merin şurstağı kadona tutsat durdun na merin şurstağı kap. Burge haberin pratiği çayın tutsat durdun na merin şurstağı kap. Kaşvani sır nageri kana urdi haberin na tapsıra urile bacen. Dena tutsla kaşvani Delhi kana haberin urile bacen tutsat durika dona çani tutsat duriyat na merin şurstağı kap. Dünün min akaşvani kargili kana dirin pratiği patpici programını sırpo.